Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek

0: President Recep Tayyip Erdogan said Turkey aims to transport larger volumes of Kazakh oil to global markets through Turkish territory, while deepening strategic cooperation with Kazakhstan in energy, logistics and defense industries.
1: Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak

0: Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
1: The US has cleared around 10 Chinese firms to buy Nvidia's second most powerful AI chip, the H200. That's according to three sources speaking to Reuters, but they said not a single delivery has been made so far. It's left a major tech deal in limbo as CEO Jensen Huang looks for a breakthrough in China this week. A source said Huang joined the US delegation to Beijing after a late invitation from Donald Trump. The US president picked him up in Alaska en route to a summit with Chinese President Xi Jinping. Huang's presence raised hopes the trip could finally unlock stalled efforts to sell the H200 chips in China. Sources said the US Commerce Department has approved around 10 Chinese companies to buy the H200. Those firms include Alibaba, Tencent, ByteDance and JD.com, and some distributors like Lenovo and Foxconn. The sources added buyers can buy either directly from Nvidia or through those intermediaries. And each approved customer can purchase up to 75,000 chips under the US licensing terms. A spokesperson for the US Department of Commerce declined to comment. Chinese authorities didn't respond to requests for comment either. Huang told state broadcaster CCTV on Thursday he hoped Trump and Xi would build on their good relationship during talks in Beijing. One source said deal

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz

0: Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
1: The US has cleared around 10 Chinese firms to buy Nvidia's second most powerful AI chip, the H200. That's according to three sources speaking to Reuters, but they said not a single delivery has been made so far. It's left a major

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği yüzü ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha

0: birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
0: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır.

0: siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
1: The US has cleared around 10 Chinese firms to buy

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyoruz.

0: istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği yüzü, ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
0: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
1: The US has cleared around 10 Chinese firms to buy Nvidia's second most powerful AI chip, the H200. That's according to three sources speaking to Reuters, but they said not a single delivery has been made so far. It's left a major tech deal in limbo as CEO Jensen Huang looks for a breakthrough in China this week. A source said Huang joined the US Beijing after a late invitation from Donald Trump. The US president picked him up in Alaska en route to a summit with Chinese President Xi Jinping.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız

0: yapmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
0: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
1: The US has cleared around 10 Chinese firms to buy Nvidia's second most powerful AI chip, the H200. That's according to three sources speaking to Reuters, but they said not a single delivery has been made so far. It's left a major tech deal in limbo as CEO Jensen Huang looks for a breakthrough in China this week. A source said Huang joined the US Beijing after a late invitation from Donald Trump. The US president picked him up in Alaska en route to a summit with Chinese President Xi Jinping. Huang's presence raised hopes the trip could finally unlock stalled efforts to sell the H200 chips in China. Sources said the US Commerce Department has approved around 10 Chinese companies to buy the H200. Those firms include Alibaba, Tencent, ByteDance and JD.com, and some distributors like Lenovo and Foxconn. The sources added buyers can buy either directly from Nvidia or through those intermediaries. And each approved customer can purchase up to 75,000 chips under the US licensing terms. A spokesperson for the US Department of Commerce declined to comment. Chinese authorities didn't respond to requests for comment either. Huang told state broadcaster CCTV

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki

0: güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.